Sigara atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, paslar adım avluda, hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimseyle konuşmaz,

Ne yapsan etse üstüne gitmişler mavi gökyüzünü, ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne...

hatır yazıyla, uzamış sakalı, çatlamış sazıyla, gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı, çatlamış sazıyla, bir

bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı bahtiyar, suçu saz çalmakmış,